0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sıma düşkünün. Herif kudu hatta, kudu bir çöl, bir çöl serkeliye kızdı bu ya. Herif kudu da onu. Nuhu beni şey, ama beni şey arabet, ahir kemur adı içeri dinit gerdi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum ki.
2: He?
3: Yazmak.
2: Niye?
3: Çok yazmak.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Yapıyor ha. Ya bir adet sigara bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakka falan. Ya kolli. Fetler kebi. Gece elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir tamam. Hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو سبيو سبيو ما في السبي دنقط دنقط دنقط دنقط ويجي دنقط ورجع أقول لك دنقط تاني عجل فبع أنا بحد ينفن جسكر يا بيجي ما فيش شباك بس سني ما سني ما سرقان شو يا عجل عجل ما جسكي فيها زبوك ما تجسكي فيها چه یه میگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیگه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen şey yapalım. Abi kalacaktaki kahveyi koymadı abinle de. Berkan gel gel.
1: Ana bak.
2: Bak lan bak lan gidelim şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur. Bu çarpkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çarpkala he. Çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o kadar. Ne?
0: Tabii güzel iyi. Bu taraf sürme mi?
1: Elbette lan.
0: Bu taraf kahpek ya. Ya kurban değil. Besi eden sen tamam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya kusurun olmaz. Bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki lüksü var şey var.
0: Sen red bir ahla. Talla akul eksiği ben beyekim. Giye sim hadi. Ben red aşırı mahvet talla. Gel ingi mutlaka biliyorum ben. Ben mahvet başlarım. Hiç. Ya o nefes nefes yani.
1: Bak siz kafayı tanıdığı bir ahlaş. Yürü.
0: Hey hakikaten.
1: Talak hadi ben cüdrat.
0: Tersin.

0: Gonna try it for you.
1: Huh?
0: I'm gonna try it.
2: Yamdan bak nedir? Ne? Tamam
0: geliyorum. Tamam. Mektebe hemen
2: iyi hılas mı? Hılas mı başı? Sınav MG piştiyse Roja. Edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harcadık mı artık böyle?
2: Ana. Vega tizane damar da menü berave benave da. Evlo hal benave da verin eski fe bine. Evder hamu benave menü. Tadı kazema.
0: Ben de ne kazım.
2: Ama tadı bejez kazım her mali değil.
0: Şimdi kazın hemen aradı yani.
2: Sıkladı sen. Burası. Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damar çürmekte bezeherim denildiği için. Bueno, no, no.

yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz böyle değil.
0: Gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yol var, bir de böyle yol var.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En son.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: Ne hesap edersin?
1: Ama ben bu aralarım çok basit.
0: Ne oldu? Hayırdır?
1: Orospu geçireceğim.

0: güzel çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı böyle?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğa.
2: Hoş değil ya hanımefendi. Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar olmam.
0: Ha, bayanlarda çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çaban diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
4: Hoş geldin.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
0: Vermişler.
3: İyi.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evin gel. Dolap geliyor.
2: Uçurum.
3: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
3: Şu önüne
4: aldılar çok. Al, bırak unutuyorum.
2: Uçurum ne de?
1: Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
5: Çuval
1: nedir? Bir
5: Duvarlar şişmişti.

0: Gidememesi lazım.
1: Hadi var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş bulduk. Burası? Evet.
2: Burası zor.
0: Benim mi? Bir
2: dolabı.
0: Benim mi?
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuralı. Çok güzel
0: bir bu. Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil.
0: Gayet güzel. Gayet güzel bir dolap.
1: Bizim Hasankeyf'tekilerden daha iyi yani.
0: Camlar var. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz.
1: Tamam. Ama de yok. Süleyşin sen. Biraz ona göre. Bence vali yani manzara ve serekele, minare. O tüştü hani ama veren yine. Ama malama veren ne hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla. Başka? Ne? Ne? Hacı o huleyle uyuruz yani kuvaçta pas bükün.
3: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması da lütfen cephane oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Hoş gitsin. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediyedik ha, hediyedik. Hediyedik, vurup gidek. Vurup sakık, vurup gidek, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam müsaade, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum. Gel. Kala idek, ben bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış bir, tamam. Herkes toplatmış bir.
1: Kala.
0: Kala. Kala.
1: Tamam.
0: Tamam. Çaka geçse idek çok ne?
1: Evet.

0: Chuck.
1: Is that on Instagram?
0: Ayşe ne yapıyorsun? Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerif nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
0: Ben. Ne yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.